0: Ja, da waren wir ja.
1: Ja, pass auf, danke. Das ist das Gefühl, dass wir uns ein Echtigkeit haben. Nachschlagen wir uns auf den Stilden, stilden sen nasıl diyeyim ama derdi var çıkmaydı.
0: Derdi hoş görüştü başla.
1: Tamam bulduk ya. Bakarsam bir şey yapmadım da. Bakarsam, bana nasıl tutturup kıysa, bitken o zaman da ben çıkıp beni körüp.
0: Ya, mağazım.
2: 约赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐器每一把都形态精巧，音色悦耳，这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但约赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近他更忙了，
0: ای پاکان هم واسه میشی کسی مخلم. از همون ترمش نه کامداش کامداش کن. چون کسی نه رواج دند را نه یاکش از همون نه تی یاکش می‌رم.
2: 每当有了新的订单，约赫曼·阿卜杜拉都会带着儿子去自家堆满木头的后院精挑细选。制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
0: Çalgı yasaçta hem de mühimi materyal tanlaş gerek. Biz kalıga materyal 50 yıldın aşkan buluş gerek. Yemek ekilip keç gözde kesiş gerek. Bundak yaklaşma materyalını kez ziştikçe hem de muhakkak. Eva süpte en yakışı. Bunların hemisi evlatlarımızdan kalan tecrübeler. Daha yaklaştın çıkı da mana o dene. Bir kasıtı öpme 500 yerinde. Daha yumulaklıkım. Ne çıkmaydı? Maya kaçtım ya, ne ettik? İkisi üç çıkardı ki, açtığında mı çıkmaydı? Oran çıkı da açıyor.
2: 从事乐器制作66年，约赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。